için yaktı. Gör ne yaptı. Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çömlek. Şekil şemal gitmiş. Can idim yitmiş. Ben idim bitmişim.